Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Bugün size iki siyasi romanından söz edeceğim. Kar ve Veba Geceleri. İkisinde de yalıtılma vardır. Aslında ben bu iki romanı düşünürken siyasi roman düşünmüyordum. Ama yalıtılma yazmakta olduğum romanları siyasileştirdi. Bunu da bir romancının bir romana başlarken niyet ettiği romanla en sonunda severek bitirdiği ve yayınlandığı romanın anlatmak istediği şeyler değişebilir. Romanlarda keşfettiğim gerçekleri yazarken çoğu zaman keşfediyorum. İstediğim kadar okuyayım, istediğim kadar planlar yapayım. Sonunda çıkan değişe ortaya çıkardım. Karda çok kar yağdığı için Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Kars şehri Türkiye'nin gerisinden kopar ve sonra siyasi olaylar gelişir. Kars şehrinde geçen bir roman yazmayı, hem orası benim romanı düşündüğüm 1990'ların sonunda ve ortasında Türkiye'nin en yoksul yeri olduğu için, hem de çok kar yağdığı ve Türkiye'nin geri kalanından koptuğu için şehirde yerel seçimler yapılıyordu. Bütün Türkiye'de değil ama Kars'ta belediye başkanlığı seçimleri olacaktı ve ben bunu gazetelerde okumuştum. Ve Türkiye'nin o sırada en büyük gazetelerinden biri olan Sabah'a, Kars'a bir gazeteci olarak gitmek istediğimi söyledim. Çünkü Sabah'ın başındaki editör bana Benim Adım Kırmızı adlı romanımı beğenmiş ve bana demişti ki bizim için köşe yazarlığı yapar mısın? Ben köşe yazarlığı yapmam, size dürüstçe söyleyeyim. Ben orada geçen bir roman yazmak istiyorum ama elim kolum sallayarak gidemeyeceğim için bana bir basın kartı verir misin dediler. Ve onlar da bana bir Sabah gazetesi basın kartı verdiler. Hala saklıyorum. Bu basın kartıyla Kars'a gittim ve onlara ne yazık ki başta yalan söyledim. Ben burada geçen bir röportaj yapacağım diye. O röportajı da yapıp yazmaya niyetim vardı ama hiçbir zaman bitiremedim. Kars'ta yerel gazeteler var. Serhat Şehir Gazetesi. Ben İstanbul'dan Sabah muhabir olarak geldiğim için yerel gazeteleri 80 satan, 100 satan küçük gazeteleri çıkaran bu kişilerin her biri İstanbul'daki bir büyük gazetenin, Hürriyet'in, Cumhuriyet'in, Milliyet'in Kars muhabirliğini de aynı zamanda yapıyordu. Onlarla arkadaş oldum. Onlar da romanım için çok bilgi edindim. Neden? Çünkü yerel gazetelerin haberlerinin çoğunu yerel polisin kendi aralarında konuşmalarını dinleyerek alıyorlardı. Bir cinayet mi olur ki çok cinayet falan olduğu yok. Bir şey olmuyordu. Olaysız küçük bir şehirdi. Ama artık gazeteye 80 satan, 80 bin değil tekrar ediyorum, 80 satan gazeteye konacak haber için polis telsizlerini dinliyorlardı. Sonra da onları Orhan Bey bugün bu oldu, bugün şu oldu diyorlardı. Ben de oralarda geziyordum. Unutmayın, gerçekten samimi bir şekilde romanım için Kars'a gittiğimde orada geçen bir roman yazmak için 1999'a Kars'a gidişim oraya şehre ilk gidişim değildi. Ondan 25 yıl önce ilk defa Türkiye'yi gezerken, ülkesini merak eden bir genç olarak gezerken gitmiştim ve şehrin değişikliği, klasik bir Osmanlı şehrine benzemeyişi beni etkilemişti. Kars'ın diğer Türk şehirlerinden farklı olmasının nedeni Ruslar tarafından yapılmış bir şehir olmasıdır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars Rus egemenliğine girmiş, 40 yıl Rus yönetimi altında kalmıştır. Ve yapılan şehir, ızgara biçimindeki sokaklar Türk şehrine benzemez. Sokakların genişliği ve güzelliği, etkileyiciliği beni etkilemişti. En sonunda orada geçirdiğim, gide gele geçirdiğim 3,5 yılda Kar adlı romanımı yazdım. Romanı yazmak için gittiğim Kar şehrinde ilk günlerde başıma gelenler, geçirdiğim şeyler, gördüklerim aslında romanın kahramanı K'ya. Mesela sokakta yürüyordum, sürekli polis tarafından ya da sivil polisler tarafından, istihbarat tarafından takip ediliyorum. Bazı normal kıyafetli polisler, bazıları sivil, bazen bir araba duruyor bana böyle, nasılsınız Orhan Bey diyor.
Evet, hissediyorum. Hem beni koruyorlar hem de bilgi almak için yapıyorlar. Bir seferin artık dayanamayıp tıpkı romanda olduğu gibi. Memur bey çok teşekkür ederim. Ev arkadaşı hep beni takip ediyorsunuz. Bilgi almak için mi korumak için mi takip ediyorsunuz diye sorduğumda siz nasıl anlarsanız Orhan Bey diye çok kibar bir cevap verdiler. Ben de bunu olduğu gibi romana koydum.

bir zamanlar Kars her yoksulluktan herkes orayı terk ettiği için ben oraya 1999 2000 2001 yıllarında gittiğimde artık terk edilmiş hayalet bir şehir gibiydi ve insanı ürperten bir yanı vardı. Bu otelin odalarında gezinmeyi, şehrin içinde bulunduğu terk edilmiş ve irdelemek istediğim, abartmak istediğim taşralılık, önemsiz olma, her şeyden kopuk olma duygularını dramlaştırmaya, hikaye yapmaya, önemli geldiği için benim için önemliydi. Kars'ta günlerim nasıl geçerdi? Önce uzun uzun yürürdüm her sabah otelimden arka sokaklara. Sonra Birlik Kahvehanesi'ne giderdim. Burası Kars'ın çeşitli kahvehanelerinin en büyüğüdür ve baştan aşağı çok üzücü bir şekilde işsizlerle doluydu. Ben sabah not almak, romanımı düşünmek, bu insanlarla sohbet yakalamak için giderdim oraya. Onlar ise günü öldürmeye giderlerdi ve bana hepsi işsizlikten şikayet ederlerdi. Çünkü onlara göre Kars hakkında bir röportaj yapacaktım ve gazetelere yazacaktım. Ben gazetelere yazınca Kars'ın sorunları çözülecekti. Sonuç olarak buna benzer şeyler oldu. Roman çok popüler oldu Türkiye'den ve Türkiye dışından. Pek çok ziyaretçi Orhan Pamuk'un anlattığı Kars şehrine gittiler ama işsizliğe çözüm olmadı. Olsa olsa yazdığım romanın çarşıda gezinmelerimin, Kar adlı romanıma yazarken, Kars'a gidip gelirken bir de şunu öğrendim. Bir şehre, orada geçen bir roman yazmak için bir ön yargıyla geçiyoruz. Ben taşralılık, yoksulluk üzerine bir iki roman yazmaya gittim. En sonunda siyasal İslam üzerine, terk edilmişlik üzerine, yalıtılmışlık üzerine bir roman yazdım. Ama ön yargılarımı kıran, romana hayatiyet veren bir başka şey vardı. Orada yaşayan insanların, özellikle çocukların neşesi, mutluluğu, onların hayatın her türlü kötülüğüne karşı hayatı sevmeleri, canlılığı, bana takılmaları, benim peşimden gelmeleri, benimle şakalaşmaları, fotoğraf makinemi her çıkarışında beni de çek demeleri, abi ne yapıyorsun demeleri veya da bana samimi bir şekilde bütün hikayelerini içtenlikle anlatmaları. Bu romanı Kars halkının içtenliğine, samimiyetine, hayatiyetine, direnme gücüne, ama bu bir siyasi direnme değildi. Hayatı sahiplenme, mutlu olma yeteneğiydi. Ve o yetenek benim hikayeme sızdı ve pek çok yokluk, kıtlık, zorluk, siyasi baskıyı konu eden romanıma bir canlılık, inandırıcılık ve en önemlisi bir insanlık kattı. Ya da tarihi roman olan ve 1897'de geçen veba gecelerinde bir pandemik, veba pandemiyi, üçüncü büyük veda pandemiyi patlak verir ve ada karantinaya alınır. Uluslararası ve Osmanlı savaş gemilerince karantina altına alındığı için ada tekrar tıpkı karda olduğu gibi yalıtılır ve olaylar siyasi olarak gelişir. Birey olmak, değişik olmak, cemaatle çatışmak, herkesten ayrı olmak gibi konular beni çok ilgilendirir. Ve bana kalırsa bireylik, farklılık en çok ölüm endişesi, ölüm korkusuyla tetiklenir. Ölüm korkusu bize biricik bir hayatımız oldu.

olduğumuzu, yalnız ve değişik olduğumuzu, geriye bir şeyler bırakmak istediğimizi ve kitaplarımı belki de yalnızca bu konu için yazdım. Hayatın anlamı ne? Niye yaşıyoruz? Niye önemli ya da önemsiz olmak istiyoruz? Bütün bu konuları, yani ölüm korkusunun, veba korkusunun tetiklediği bir romanı yazmayı 25 yıl düşündüm. Veba Geceleri romanımı, bazılarının sandığı gibi koronavirüs pandemisinden sonra başlamadım. Ondan çok daha önce başladım ve aklımda bu romanı hayali benim icat edeceğim bir adada geçirmek vardı. Bunun için 3 tane adayı kendime örnek aldım. Birincisi Büyükada. Çünkü yazlarımı Büyükada'da geçiriyorum ve burada bu romanı yazdığım yıllara kadar, çok yakın zamana kadar hala at arabaları vardı ve Veba Geceleri romanda da at arabaları önemli bir yer tutar. Gene Büyükada'da azınlıklar, Rumlar, gayrimüslimler, Museviler, Ermeniler vardır. Ve ben bütün çocukluğum İstanbul'da gittikçe azalan azınlıklarla da büyümüştüm. Bunun için de adada geçirmek istiyordum. Ama en önemli neden, romanımı hayali bir adada geçirmek istiyordum. Çünkü bir noktadan sonra karantinanın başarılı olması için bir askeri gemilerce, zırhlılarca altına alınan bir ada icat etmek istiyordum. Adama Minger Adası adını verdim ve romanı yazdıkça o adanın haritasını yaptım. Bugün romanı alıp okuyanlar romanın ilk sayfalarında hayali Minger Adası'nın ayrıntılarla işlenmiş haritasını göreceklerdir. Bu haritada Girit'ten, Büyükada'dan, benim başka bildiğim Ege adalarından pek çok iz vardır. Ayrıca Minger Adası bütün Akdeniz, Osmanlı, Türk, Rum adaları gibi Rumların çoğunluk, Türklerin, Müslümanların azınlık olduğu ama Osmanlı idaresinde bir adadır ve 3. veba pandemi olayları tetikler.

aslında vebayı ya da büyük ölümcül bir salgını bir tarihi romancı için ilginç kılan şey vebaya, ölüme, salgına karşı salgın altında yaşayan vatandaşların nasıl kendilerini koruduklarıdır. Temel olarak iki türlü ölümden kaçma yolu vardır. Bir, dine sığınmak ya da şeyhlerin verdiği tılsımlardan ummak ya da tamamen kaçmak ya da modern tıbbın, karantinanın şartlarına uymak. Bu ikisi çoğu zaman bir adada yaşayan ya da bir salgına kapılan insanlar aynı anda ikisine de inanırlar ve bu da benim için konuyu cazip kılar. Bir şeyh efendi hazretleri ne bileyim bu gibi kitaplarda işte İslamiyet ve veba salgınlarının sırasında yapılan, dağıtılan tılsımlar, şeyhlerin yazdığı yazılar vesaire gibi şeylere de ben de medet umabilir bir şey. Size bir tılsım yapan şey sonra canını korumak için karantina kurallarına da evinin kapısında kilitleyebilir. Şunu da yapabilir, bunu da yapabilir. İnsanoğlunun ölüm korkusu altında yaptığı şeylerin, başvurduğu tedbirlerin sınırı yok. Romanı siyasi yapan şey ise karantinanın aslında son derece siyasi bir şey olmasıdır. İnsanlar hepimiz en son koronavirüs sırasında da biliyoruz. Karantinaya hep itiraz ederler. Karantina olursa ticaret yavaşlar, çarşı boşalır. İnsanlar dükkanlarını işleyemez. Hatta mesela Daniel Defoe'nun veba yılı güncesinde olduğu gibi sizin veba olduğunuzu anlaştırırsa devlet memurları, polisler gelir sizi evinize hep bir çiviler ki çivilerler evinizden bile dışarı çıkamazsınız. Sizi feda ederler hastalık yayılmasın diye. Bütün bu konuları bu romanda ve bütün bu konuların ne kadar siyasileştiğini bu romanda ele aldım.